0: 普通话吗？
1: 啊，我一想到巴黎，一想到那张桌子。
2: 在客运站吗？
3: 前往波尔津的旅客开始检票了。
2: Ağay, bakın alıp yürüge bulmaydı. Osunda kastak dediniz.
4: Doğru, ben kalakın buldum.
2: Ağay, bilgilemeye boyusunuz.
4: Niye, kazı yürümesin bulmaydı mı?
2: Bilgilemeye boyusunuz gerek.
5: Bizim turumuzdan daha kayırlık görgün yok.
2: Ağay, maşina yola çıkartın buldum.
3: Çevam, bu resimde yukarı peşi çepi ala. Vuruşuna varadın yolaşılar bilek istedim size.
6: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
7: 你干嘛？还给我！
6: 我，哎，啊，你连高中都没毕业啊？
7: 给我！
6: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
7: 给我！
8: 这啊，怎么回事？干什么来了？走，哎，派出所，你赶紧让他走人。
9: 到底是咋把钱给人家呀？
8: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
9: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
8: 谁容易？谁打工容易？
9: 没不容易，没不容易，到底给不给？
8: 就300，啊，爱要不要？赶紧拿走。嗯，
9: 是因为真是因为。文静，
7: 啊，
9: 进来了。
7: 啊，
9: 什么东西啊？没办法了，尽力了。
7: 谢谢亮哥，你已经很帮忙了。
9: 不讲这种。你之后是有别的工继续要做还是怎么样？
7: 我其实都出来一年多了，什么也没干成，我太笨了，什么也做不好，我就先回家看看吧。
9: 你路上车票那些七七八八要花多少钱？
7: 大概七八十，我先坐一天大巴到阿勒泰，再去转到县城的车。到县城我得给我妈打个电话。
9: 啊，
7: 我也不知道她那个小卖部搬哪。
9: 钱三倍啊，拿住。好不容易争取过来了，那光头还要你赔钱。